0: Leyleri bende yaraya gücü gelir lafar
1: Mare, le ya la dum gore, kiri zumba